Ke ka mngwe ma sumetse la tsela. Hashtag #JoyFM66. Lejoy. Lejoy. Litabo Lejoy Matato. Le go tshetsetse. Ega. Tlo ka ile botsilela ofela ga ile botsilela mo miso. Shupulo go fitla la botlano.